wagin kapante ifele tutu lenfa tu funu fabi yank jankle bebo busiza he wagin kapante ifele tutu lenfa tu funu fabi yank jankle bebo busiza he wagin kapante ifele tutu lenfa tu funu fabi yank jankle bebo busiza he wagin kapante ifele tutu lenfa tu funu fabi yank jankle bebo busiza.